Hayat özünü köydürüp buldum süftek. Küştüme küyü telhemra. Aman yok beni.